0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Sana tutsak olmasa bu deli gönlüm böyle peşinden koşar.

bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitme diye. Düşse

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: 0541 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324

Türk nostaljisinin en unutulmaz 90'lara ait şarkılarını çalıyoruz. Mazhar Alan Son, Ah Bu Ben, ilk olarak bu şarkıyı Türk dokumuyla Tatlı Rüyalar albümünde 2002 yılında seslendirmişti. Şarkının akustik versiyonu

Dinledik ve retroya devam ediyoruz. İlk olarak Semiramis Pekkan'dan dinlemiştik. Ben Böyleyim 1974 yılında yayınlanmıştı. Ardından Candan Erçetin 2002 yılında Neden albümünde bu şarkıyı yeniden coverladı.

0: Aşk albümünden 1996 kayıtlı çok da bilinmeyen bir şarkısı ama biz radyocuların keyifle hala çaldığı şarkılardan bir tanesi. Günahsız'ı çaldım sizlere ve Bora Öztoprak'la devam ediyoruz. 90'lı yıllarda Yaşar ve Bora Öztoprak birlikte güzel çalışmaları ve şarkıları da imza atmışlardı. Gideceksen git şimdi bizimle.
1: Seni günahlarımdan bir saydım.

0: Hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Melih Kibar'ın Yadigar albümünde Sibel Gürsoy'un yorumuyla Seni Seviyorum'u dinledik. Retro'ya devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Alaturka Bir Mirkelam şarkısıyla devam edeceğiz. Şarkıcının ikinci albümünde yer alıyor. Ararım. Şimdi bizimle.

Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimiz ve uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları Filistin topraklarını gasp eden aşırılık yanlısı İsraillilerin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini belirterek, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bugün 3 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 2026 yılının ilk 4,5 aylık adli verilerini açıklayarak karar çıkarma oranının %107,14 seviyesine ulaştığını, geçen yıla kıyasla genel suç oranlarında düşüş yaşandığını, tutuklanan kişi sayısının ise 1500'den 1788'e çıktığını ifade etti. Mersin'de yılın ilk 4,5 aylık döneminde en çok işlenen suçların sırasıyla hakaret, taksirle yaralama ve tehdit olduğu açıklandı. Ayrıca kadına şiddet soruşturmalarının 1810'dan 1740'a gerilediği, toplumda soruşturma sayısının ise 33.198'den 32.181'e düştüğü kaydedildi. Mersin il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 168 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 3 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 123.515 araç kontrol edilirken kurallara aykırı olduğu tespit edilen 958 araç

0: trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Koyun'daki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Danıştay tarafından yeniden yargılama kararı ile bölgede ikinci defa keşif yapıldı. Aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği operasyonda bahis oynayan 50 bin kişiye idari para cezası verildi. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip hesap sahibi 18 zanlı gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Arslanlı Köselerle yol ayrımında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenirken 106 bin lira ceza kesildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Ya çocuk uyutuyoruz.
3: Biraz sessiz olun, 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İPCEP, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişman.

3 Haziran 2026. Güzel bir gün. Hadi diyelim birileri için güzel değil. Bugün de güzelleştirmek için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Yine güzel şarkılar seçtim, listemi oluşturdum programın öncesinde sizler için. Böyle zaman zaman size en güzel, en yeni şarkıları dinleteceğim. Zaman zaman da nostaljik şarkıları dinleteceğim. Bence keyfiniz yerine gelecek. Gül Güne Gül'le bugün de başlıyor. Hoş geldiniz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
7: En iyi müzik, en iyi program.

Bugün size birazcık yemekten bahsedeyim istiyorum. Tarih öncesi atalarımızın bizlere en güzel mirası belki de. İnsanlar acaba yemek yapmayı nasıl keşfetti dersiniz? Yemek pişirmek dediğimizde insan uygarlığının en önemli parçalarından bir tanesi. İnsanların binlerce yıldır uyguladığı güzel ve karmaşık da bir sanat da diyebiliriz. Peki ama her şey nasıl başlamış olabilir? Atalarımız yemek pişirme sanatını nasıl keşfetmişler acaba? Bugün size yemek pişirmenin keşfi ve evriminin ilginç yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Belki de oldukça hoşunuza gidecektir, bilinmez bunu ancak programın sonunda fark edeceğiz. Öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim mi, ne dersiniz?

Bir Güne Gül'le de bugün size insanların yemek yapmayı nasıl keşfettiğini anlatarak başlamak istiyorum programa. Şimdi tarihçiler ve antropologlar milyonlarca yıl önce atalarımızın yemek pişirme pratiğine basit ama önemli bir keşifle başladığına inanıyor. Ateş. Alevlerin büyüleyici dansı sadece sıcaklık ve yırtıcı hayvanlardan korunma sağlamakla kalmamış. Aynı zamanda atalarımızın yiyecek tüketme şeklini de elbette değiştirmiş. Ateşin etrafında bir grup insan düşünün ve bir parça et ya da kök yanlışlıkla ateşin içine düşüveriyor. Sonuç mu? Tabii ki dönüşmüş, daha lezzetli bir yiyecek maddesi. Zamanla deneme yanılma süreciyle ilk insanlar ateşin yiyeceklerini daha lezzetli, çiğnenmesi ve sindirilmesi daha kolay hale getirebildiğini fark etmeye başlıyorlar. Yemek pişirmek aynı zamanda tabii gıda muhafazasında önemli de bir rol oynamış. İşte tütsüleme, kurutma ya da daha sonra konserve gibi teknikler yiyeceklerin daha uzun süre saklanabilmesini sağlamış. Bu da tabii kıtlık zamanlarında oyunun kurallarını bir parça değiştiriyor. Ama yemek pişirmenin faydaları lezzetin ötesine geçmiş. Çünkü pişirilmiş yiyecekler biliyorsunuz atalarımızın sağlığı ve hayatta kalması üzerinde düşündürücü de bir etkiye sahip. Besin maddelerinin kolay bulunması ve emilimini arttırarak vücudumuzun hayatta kalmasını ve büyümek için gerekli enerjiyi ve kaynakları kazanmasını da kolaylaştırmış. Peki pişirme teknikleri nasıl gelişti derseniz onu da konuşuruz elbette şarkıların sonrasında. Geliyor.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar yemek yapmayı nasıl keşfettiği anlatıyorum size. Az önce pişirme tekniklerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi atalarımız ateşi evcilleştirmede ustalaştıkça tabii farklı pişirme tekniklerini de denemeye başlıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi en eski pişirme biçimleri muhtemelen işte kavurma, yani açık ateşte pişirme ya da ızgara diye düşünebilirsiniz. Sıcak taşlar üzerinde pişirme yöntemi kullanılıyormuş çünkü. Yaklaşık 20 bin yıl önce çömlekçiliğin ortaya çıkışı da yemek pişirme konusunda bir kez daha devrim yaratıyor elbette. Çömlekçilik kaynatmayı mümkün kılıyor çünkü. Bu da çorba ve güveçte tahılların pişirilmesine kadar yepyeni bir mutfak olanakları dünyasının kapılarını açıyor sonuçta. Haşlamanın yanı sıra bir başka çok yönlü pişirme yöntemi olan fırınlama da ortaya çıkmış. Şimdi başlangıçta yassı ekmekler sıcak taşlar veya küller üzerinde pişirilirmiş. Daha sonra da fırınların icadı daha karmaşık unlu mamullerin önünü açıyor elbette. Keşke açmasa mıydı desem, bilemedim. Bu konuyu da başka bir programda konuşuruz. Glutenin zararları biliyorsunuz her gün konuşulan bir konu sonuçta. Pişirme kaplarının gelişiminden de biraz bahsedeyim size. Pişirme tekniklerinin evriminde etkili oluyor. Toprak kaplar ve taş ızgaradan demir tavalara ve modern yapışmaz tencerelere kadar her yenilik mutfak olanaklarının alanını elbette genişleten bir şey. İnsanlar dünyaya yayıldıkça yerel kaynaklar, işte iklim ve kültürden etkilenen pişirme tekniklerinde bölgesel farklılıklar ortaya çıkmış. Mesela Kuzey Kutbu'ndaki Inuitler büyük ölçüde çiğ ve fermente gıdalara güvenirken, daha sıcak iklimlerdeki topluluklar yiyeceklerini korumak ve tatlandırmak için karmaşık baharat karışımları ve pişirme teknikleri geliştirmişler. Yemek pişirmek kültürel kimlik ve sosyalleşmede kilit bir rol oynamış anlayacağınız. Ve nesiller boyunca aktarılan geleneksel tariflerde atalarımızın hikayelerini anlatırken toplu yemek pişirme ve ziyafet çekme uzun zamandır sosyal bağ kurma faaliyetleri olarak hizmet ediyor. Yemek pişirmenin keşif yolculuğu aslında insan merakının, yenilikçiliğinin ve hayatta kalma içgüdüsünün de bir kanıtı galiba. Ateşin o dönüştürücü gücünün tesadüfi keşfinden karma karışık pişirme tekniklerinin ve araçlarının geliştirilmesine kadar yemek pişirme sanatı bir kültür işi, coğrafya işi, teknoloji tarafından şekillendirilerek de gelişmeye devam edecek gibi. Biraz da size eski Türklerin mutfak geleneklerini anlatmak istiyorum ama elbette aralarda güzel şarkılar da dinleyelim.

eski Türklerdeki mutfak kültürünü anlatacağımı söylemiştim bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Şimdi her toplumun bulunduğu çevre ve ekonomik şartlar neticesinde belirli bir yemek kültürü var biliyorsunuz. Yiyecek temini insan hayatı için hafife alınamayacak kadar önemli bir mesele olduğu kadar devletin başında bulunan Hakan'ın da halkına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer alması sebebiyle ciddiyet gerektiren de bir konu tarihe bakacak olursanız. Buna örnek olarak Orhun abidelerinde aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim ifadesini gösterebiliriz. Eski Türkler yiyeceklerinin büyük çoğunluğunu ekonomilerinin temeli olan hayvancılıktan sağlıyor biliyorsunuz. Özellikle hayvanların etinden yararlanmakta olup kesilen hayvanlarda dikkat ettikleri husus erkek olması. Çünkü bu sayede hayvanların çoğalması engellenmemiş oluyor. İşte attan aygır, deveden buğur, koyundan koç, keçiden erkeç kesiliyor. Türkler genelde at ve erkeç etini tercih ediyorlar. Erkeç etinin önemli olduğu erkeç eti ilaç olur, keçi eti yel olur şeklindeki atasözü de ifade ediyor. Türkler tarihe baktığımızda eti hem taze olarak tüketiyor hem de konserve yaparak daha sonraki ihtiyaçlarında kullanıyorlar. Konserveye baktığımızda konserve yapmayı öğrendikten sonra diğer milletlere de bunu öğrettiklerini görüyoruz. Ayrıca Çin'e ihraç edilen ürünlerde et konservesi de önemli bir yere sahip. Yine tarihin tozlu sayfalarında hemen hemen her Türk atlısının yanında azık olarak bir et parçası bulunuyor. Kaynaklarda belirtilene göre Türkler tuzlanmış bir et parçasını bir beze sararak eğerlerinin altına koyuyorlar. Burada ezilen et atın hararetiyle böyle içten yanarak adeta pişiyor ve bu et ihtiyaç halinde hazır yiyecek oluyor. Hatta bunun pastırma olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Yine etten çeşitli yemekler yaptıklarını biliyoruz. Öncelikle etin parçalanmadan pişirilmesi gerekiyorsa bunu ateşte çevirerek pişiriyorlar. Buna ek olarak kuzu çevirme diyebilirim. Aynı zamanda avlanan hayvanlar da ateşte çevrilerek pişiriliyor. Ateşte çevirerek pişirmenin yanında ateşe veya küle gömerek de yemekler yaptıklarını görüyoruz tarihe baktığımızda. Kapama adı verilen bir yemek var mesela. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği bakımından tercih edilen bir yemek. Ayrıca eti sucuk kavurma ve haşlama şeklinde de pişirip yemişler bütün bir tarih boyunca. Elbette anlatmaya devam edeceğim. İki güzel şarkının sonrasında.

0: Gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimiz ve uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları Filistin topraklarını gasp eden aşırılık yanlısı İsraillilerin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini belirterek, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
12: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
21: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
20: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
21: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Tür şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Danan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülke.
25: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
24: Radyo Ülke.

Şimdi yemek kültürü biliyorsunuz bir toplumun sosyal ve siyasi durumuyla oldukça yakından ilgili oluyor. Türklerde de bu durum görülmüş aslında. Türk Hakan'ı verdiği büyük ziyafetlerde eski adıyla toylarda hangi boyun etin neresini yiyeceğini belirliyormuş. Ve buradaki hakkını kaybeden boy otlakta ve devlet kademesindeki yerini de kaybetmiş oluyormuş. Türklerde etin besin kaynağı olarak ne kadar önemli olduğu Oğuz Kağan destanında pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu şeklinde belirtiliyor mesela. Et yemeklerinde bugünkü söylemiyle paçada önemli bir yemek. Bu yemek için Orta Asya Türkleri tapık süngük derlermiş. Bu arada Türklerin tarihte domuz yemediğini görüyoruz. Hiç bu şekilde beslenmemişler. Uygur Hakan'ı Arslan Han'a elçi olarak giden bir Çinli Uygurlarda zenginlerin ve orta halli insanların farklı et yediklerini söylemiş ama domuzdan hiç bahsetmemiş. Eski Türklerde at eti önemli bir besin kaynağı olduğu halde canlı kurban olarak seçilen atların ve diğer hayvanların etinden ve sütünden yararlanılmadığını görüyoruz. Yük hayvanı olarak dahi kullanılmamış tarihte. Bu arada Türkler hayvanların sadece etinden yararlanıyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu konuyu da konuşacağız ama şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de eski Türklerdeki mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum size. Türkler hayvanların yalnızca etinden değil, sütünden de yararlanmışlar. Bunu da anonsun öncesinde söylemiştim. Elde ettikleri sütten peynir, yoğurt, çökelek, tereyağı, ayran gibi ürünler imal etmişler. Sütten elde edilen yoğurt, Türkler tarafından bulunan yoğurt oldukça önemlidir biliyorsunuz. Aynı zamanda sütle ilgili Türk mitolojisinde örnekler de var. Şamanların mesela hastalarını pişmiş sütle tedavi ettiğini görüyoruz tarihte. Sütten yapılan ve Türkler için milli içecek olarak kabul edilen kımız ayrı bir öneme sahiptir. Kalori oranı oldukça yüksektir. Kısrak sütünden elde edilir. Kısraktan sağılan süt önce bir tulum içinde toplanır ve bu tulum dolunca da sütün içine kor adı verilen kımız mayası ve biraz kımız ilave edilir. Bundan sonra ağzı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılır ve çadırın bir yerine asılır. Tulumun içerisindeki süt 15-20 günde hazır hale gelir. Türkler kımızı bol bol içmişler ve gelen misafirlere de ikram etmişler. Ayrıca sütten elde edilen peynir de yine tulumlara basılarak saklanmış ve böylece daha uzun süre kullanılmış. Tuluma basılmayan peynir de gündelik taze olarak tüketilmiş. Türkler bu arada sütten kurut da yapmışlar. Hani eski Türkler her ne kadar atlı göçebe toplum olarak hayatlarını sürdürmüş olsalardı, tarım alanları da az da olsa bulunmuş ve ithal olarak tarım ürünleri de besin maddesi olarak kullanılmış. Bunların başında mesela ekmek yapımında kullanılan buğday geliyor. Buğday ekmek yapımında un haline getirilerek kullanıldığı gibi haşlanarak yemek de yapılmış. Ayrıca kavurma suretiyle bugünkü çerezler gibi de yenmiş. Buna o dönemde kagurmaç ya da kavurmak demişler. Anadolu'da genelde biliyorsunuz kavurga adıyla bilinir.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke
5: her zaman her yerde.

size eski Türklerin mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum. Türklerin sevdiği yemeklerden de biraz bahsedeyim isterim. Çorba ve etli yemekler en başta geliyor. Tutmaç mesela Türk sofralarında ayrı bir öneme sahiptir. Zaten bunu herkes bilir. Bu yemek de tıpkı yoğurt gibi Türklere özgü yemeklerden bir tanesi. Bugünkü Türk toplumunda çok sevilen mantının da hemen hemen aynısı. Türk toplumunun yorumuna göre tutmaç ismi tutma ve aç gibi kelimelerin birleşmesinden meydana geliyor. Yani aç tutmayan daima tok tutan yemek anlamında. Tutmaç son derece besleyici de bir özelliğe sahip. Kaşgarlı Mahmut'un ifadesine göre tutmaç insanın vücudunu kuvvetlendiriyor ve yüzüne sağlık alameti olarak kırmızılık veriyor. Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra onların beslenmelerinde tarım ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Özellikle Çin kaynaklarında Uygurların tarımsal ürünler ürettiğine dair kayıtlar da mevcut. Uygurlar karpuz ekmesini biliyorlarmış mesela. Uygurların karpuzculuğu hakkında Çin kaynaklarında sık sık kayıtlarda geçiyor. Yine Uygurlara ait olan bölgelerde üzüm bağları olduğunu da yazıyor tarihi kaynaklar. Çin'e üzüm teveyi buradan gitmiş. Aynı zamanda bezelye ve baklanın Uygur diyarında bol miktarda yetiştiğini de yine Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Uygurlarda meyvecilik de ileri düzeyde olduğu için bunun ticaretinin yapılmakta olduğunu da kaynaklar bize söylüyor. Meyvelerden üzüm, ayva, elma, erik gibi meyveleri tanıyan ve bunları tüketen Türkler meyveleri taze olarak yedikleri gibi kurutarak daha sonra yemeklerin yanında hoşaf olarak da kullanmışlar. Aslında günümüzde de eski Türk mutfağının yansımaları hala devam ediyor. Bunu da konuşalım ama şarkıların sonrasında.

Eski Türklerde mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi az önce demiştim ki günümüzde eski Türk mutfağının yansımaları hala devam ediyor. Yemeklerde öncelikle çorba önemli bir yer tutar biliyorsunuz bizim kültürümüzde. Ve sofranın açılışında çorba mutlaka olur. Eski devirlerden beri var olan çorbalardan bir tanesi de tarhana çorbasıdır. Hem lezzetlidir hem besleyici özelliğiyle meşhurdur. Hemen hemen herkes tarafından da sevilir değil mi? Daha sonra ana yemek olan genelde etli yemek ya da sebzeli etli yemek de sofraya konulur. Türklerde et yemeklerinin yanında pilav da tarihte yenmiş. Yemeklerin yanında kuru meyvelerden yapılan hoşaf ya da çeşitli sebzelerden yapılan turşular da yemeğe ayrı bir lezzet katmış tarihte. Yine günümüzde de o turşular yemeğe aynı lezzeti katmaya devam ediyor farkındaysanız.

Gül Günegül'le de bugün eski Türklerdeki mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Yemeklerden sonra yenen tatlıları da biraz anlatmak istiyorum size. Tatlı olarak genelde hamur işi tatlıları tercih ediyor Türkler, eski Türkler. Sofralarda hoşmerim veya helva gibi tatlıların ayrı bir yere sahip olduğunu kaynaklar yazıyor. Özellikle helva biliyorsunuz Türk toplumunda öne çıkan bir tatlıdır. Kış geceleri yapılan helva sohbeti adı verilen bazı toplantılar vardır ki bu toplantılar gerçek bir toplantıya dönüşmüştü. Bu helva toplantıları Osmanlı döneminde de devam etmiş. Ayrıca ölen kişinin ardından helva dağıtılması da eski yul törenlerinden kalma bir gelenek. Türk toplumu için biliyorsunuz ekmek de ayrı bir önem arz eder. Kırgızlar arpa, buğday, yulaf ve darı türünden hububat ekimi yapmışlar zaten. Onları şimdi adı bilinmeyen bir tür ayak değirmeniyle öğütmüşler. Ayrıca buğdaydan yapılan bulgur da hani Türk mutfağında son derece önemlidir. Yemek kültüründe bahsedilen pilav esasında bulgur pilavıdır. Normal beyaz pirinç pilavı değildir. Yine aynı zamanda buğdayın öğütülmesi sonucu elde edilen undan yapılan ekmeğin bazlama, yufka, kete gibi çeşitleri de bulunur. Az önce bahsettiğim yiyeceklerden başka örnekler vermem gerekirse akıtmaçı anlatmak isterim size. Bulamaçı, keşkeki, samsayı ama şarkıların sonrası.

0: Gül güne gülle.
1: Bugün 3 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 2026 yılının ilk 4,5 aylık adli verilerini açıklayarak karar çıkarma oranının %107,14 seviyesine ulaştığını, geçen yıla kıyasla genel suç oranlarında düşüş yaşandığını, tutuklanan kişi sayısının ise 1500'den 1788'e çıktığını ifade etti. Mersin'de yılın ilk 4,5 aylık döneminde en çok işlenen suçların sırasıyla hakaret, taksirle yaralama ve tehdit olduğu açıklandı. Ayrıca karar çıkarma oranının %107,14 seviyesine ulaştığını, geçen yıla kıyasla genel suç oranlarında düşüş yaşandığını, tutuklanan kişi sayısının ise 1500'den 1788'e çıktığını ifade etti. Mersin'de yılın ilk 4,5 aylık

0: bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 168 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 3 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 123.515 araç kontrol edilirken kurallara aykırı olduğu tespit edilen 958 araç trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan koyundaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Danıştay tarafından yeniden yargılama kararı ile bölgede ikinci defa keşif yapıldı. Aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği operasyonda bahis oynayan 50 bin kişiye idari para cezası verildi. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip hesap sahibi 18 zanlı gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Arslanlı Köselerli yol ayrımında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenirken 106 bin lira ceza kesildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Gül Günegül'le de eski Türklerle mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Farklı farklı yiyecekler var. Akıtmaçtan bahsetmek istiyorum size. Saç üzerinde yapılan hafif bir hamur yemeği. Şimdinin krevi de diyebiliriz aslında. Deve veya koyun sütünden yapılıyor. Deve veya koyun doğurduktan sonra ilk süte ağın ya da ağız denilir. Bu sütün unla karıştırılmasından sonra saç üzerinde pişirilmesiyle yapılan bir yemektir bu. Yine eski Türkler bulamaçı da çok yemişler. Un, yağ ve yoğurtun karıştırılmasıyla yapılan bir yiyecek bu. Kaşgarlı'da bula pişirmek anlamına geliyor. Keşkek vardır mesela, hala bugün birçok yörede yediğimiz keşkekler. En iyi buğday ve etle pişirilerek yapılır. Delikanlılar tarafından pişen et kepçelerle dövülür ve lastik gibi olunca üzerine kırmızı biber eritilmiş yağ gezdirilerek dökülür. Pek çok yerde buna hersek de deniliyor. Bu da yine eski Türklerden kalma bir yiyecek. Samsa'dan da bahsedeceğimi söylemiştim. Uygur Türkleri kuru bohça şeklinde bir hamur yemeğine bu adı veriyorlar. Ayrıca Türkiye'de samsa tatlısının var olduğu ve Bulgaristan Türklerinin baklava dilimine samsa adını verdiklerini de biliyoruz. Hayatın devamını sağlayan günlük yemek içecek faaliyetleri toplumun gerçekten kültürel özelliklerinden etkileniyorlar. Bununla beraber bu faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı yine kültür tarafından belirleniyor. İşte beslenme alışkanlıklarının kültürün özelliklerini içinde barındırdığı da söylenebilir değil mi bu noktada? Türklerde de yeme içme kültürü toplumun beslenmesiyle ilgili tercih ettiği hayat tarzını ifade ettiği gibi hani bir düzeni, bir adabı bulunan sosyal ve siyasi bir içeriğe de sahip aynı zamanda. Yeme içme tarzı ve beslenme alışkanlığı sofra adabının işte insanların sosyalleşmesinde önemli bir yeri olduğunu da bize gösteriyor. Türklerde yemek yenirken bütün aile bireylerinin hep bir arada olmasına özen gösterilmiş tarihte de. Böylece aile bireyleri arasındaki bağlar daha da güçlenmiş. Eski Türkler bulundukları Orta Asya'nın iklimine karşı dayanıklı olmak için beslenmelerine hep dikkat etmişler ve bu sayede de hayatta kalmayı başarabilmişler. Ben

Anlatacaklarım bitmedi ama süremiz bitti. Bugün de geldik bir Gül Güne Güllen'in daha sonuna. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİM, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9000 metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİL üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Her zaman, her yerde.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz

0: seçmenlik alan bilgisi testi oturumları ile beraber 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026 akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavının 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon-Bayburt Karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur Derin Dondurucular ve Buzdolabı.

0: Cevapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke. Radyo

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Bugün 3 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 2026 yılının ilk 4,5 aylık adli verilerini açıklayarak karar çıkarma oranının %107,14 seviyesine ulaştığını, geçen yıla kıyasla genel suç oranlarında düşüş yaşandığını, tutuklanan kişi sayısının ise 1500'den 1788'e çıktığını ifade etti. Mersin'de yılın ilk 4,5 aylık döneminde en çok işlenen suçların sırasıyla hakaret, taksirle yaralama ve tehdit olduğu açıklandı. Ayrıca kadına şiddet soruşturmalarının 1810'dan 1740'a gerilediği, toplumda soruşturma sayısının ise 33.198'den 32.181'e düştüğü kaydedildi. Mersin il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 168 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 3 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 123.515 araç kontrol edilirken kurallara aykırı olduğu tespit edilen 958 araç trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Koyu'ndaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Danıştay tarafından yeniden yargılama kararı ile bölgede ikinci defa keşif yapıldı. Aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği operasyonda bahis oynayan 50 bin kişiye idari para cezası verildi. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip hesap sahibi 18 zanlı gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Arslanlı Köselerli yol ayrımında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenirken 106 bin lira ceza kesildi. Daha ilçeye bağlı Arslanlı Köselerli yol ayrımında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa

0: 238-34-13 238-34-13 Reklam.
1: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi...

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Radyo Ülkü 24 saat.

Denizde balık tutmayı denedim, başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım, o kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım, her şeyinden uzak durdum, olmadı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİM, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9000 metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi, Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için Teksin üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı. Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları ile beraber 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026 akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavının 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon-Bayburt Karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve orta...
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Kiti'yi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı kırklı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİM, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9000 metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİL üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 3 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 2026 yılının ilk 4,5 aylık adli verilerini açıklayarak karar çıkarma oranının %107,14 seviyesine ulaştığını, geçen yıla kıyasla genel suç oranlarında düşüş yaşandığını, tutuklanan kişi sayısının ise 1500'den 1788'e çıktığını ifade etti. Mersin'de yılın ilk 4,5 aylık döneminde en çok işlenen suçların sırasıyla hakaret, taksirle yaralama ve tehdit olduğu açıklandı. Ayrıca kadına şiddet soruşturmalarının 1810'dan 1740'a gerilediği, toplumda soruşturma sayısının ise 33.198'den 32.181'e düştüğü kaydedildi. Mersin il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 168 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 3 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 123.515 araç kontrol edilirken kurallara aykırı olduğu tespit edilen 958 araç trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan koyundaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Danıştay tarafından yeniden yargılama kararı ile bölgede ikinci defa keşif yapıldı. Aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği operasyonda bahis oynayan 50 bin kişiye idari para cezası verildi. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip hesap sahibi 18 zanlı gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Arslanlı Köselerli yol ayrımında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenirken 106 bin lira ceza kesildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi Mezitli Sanayi.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Danan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Bazen 80'ler.
12: Oturmuşum, oturum.
11: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Türk nostaljisinin en unutulmaz 90'lara ait şarkılarını çalıyoruz. Mazhar Alan Son, Ah Bu Ben, ilk olarak bu şarkıyı Türk dokumuyla Tatlı Rüyalar albümünde 2002 yılında seslendirmişti. Şarkının akustik

Serdar Ortaç'tan İstemem Mi'yi dinledik ve retroya devam ediyoruz. İlk olarak Semiramis Pekkan'dan dinlemiştik. Ben Böyleyim 1974 yılında yayınlanmıştı. Ardından Candan Erçetin 2002 yılında Neden albümünde bu şarkıyı yeniden coverladı.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9000 metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken, toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetler, ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİL üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
14: Radyo Ülkü.

0: albümünden 1996 kayıtlı çok da bilinmeyen bir şarkısı ama biz radyocuların keyifle hala çaldığı şarkılardan bir tanesi. Günahsız'ı çaldım sizlere ve Bora Öztoprak'la devam ediyoruz. 90'lı yıllarda Yaşar ve Bora Öztoprak birlikte güzel çalışmaları ve şarkıları da imza atmışlardı. Gideceksen git şimdi bizimle.
1: Seni günahlarımdan bir saydım.

Melih Kibar'ın Yadigar albümünde Sibel Gürsoy'un yorumuyla Seni Seviyorum'u dinledik. Retro'ya devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Alaturka bir Mirkelam şarkısıyla devam edeceğiz. Şarkıcının ikinci albümünde yer alıyor. Ararım. Şimdi bizimle.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan, hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararın gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetlemeye yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merceğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlü Erde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerine yer verdi. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 03
3: 34 RAM.
4: Gençler, sağlık sektöründe varım diyorsa seni Şifa Sağlık Lisesi'nde bekliyor.

0: YMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Her gün her
1: nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
5: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİM, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9000 metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİL üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman her yerde.

0: Bugün 3 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 2026 yılının ilk 4,5 aylık adli verilerini açıklayarak karar çıkarma oranının %107,14 seviyesine ulaştığını, geçen yıla kıyasla genel suç oranlarında düşüş yaşandığını, tutuklanan kişi sayısının ise 1500'den 1788'e çıktığını ifade etti. Mersin'de yılın ilk 4,5 aylık döneminde en çok işlenen suçların sırasıyla hakaret, taksirle yaralama ve tehdit olduğu açıklandı. Ayrıca kadına şiddet soruşturmalarının 1810'dan 1740'a gerilediği, toplumda soruşturma sayısının ise 33.198'den 32.181'e düştüğü kaydedildi. Mersin il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 168 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 3 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 123.515 araç kontrol edilirken kurallara aykırı olduğu tespit edilen 958 araç trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan koyundaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Danıştay tarafından yeniden yargılama kararı ile bölgede ikinci defa keşif yapıldı. Aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği operasyonda bahis oynayan 50 bin kişiye idari para cezası verildi. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip hesap sahibi 18 zanlı gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Arslanlı Köselerli yol ayrımında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenirken 106 bin lira ceza kesildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.
1: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
15: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
20: Radyo Ülke.
22: Son 2 3

23 Haziran 2026 güzel bir gün. Hadi diyelim birileri için güzel değil. Bugün de güzelleştirmek için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Yine güzel şarkılar seçtim, listemi oluşturdum programın öncesinde sizler için. Böyle zaman zaman size en güzel, en yeni şarkıları dinleteceğim. Zaman zaman da nostaljik şarkıları dinleteceğim. Bence keyfiniz yerine gelecek. Gül Güne Gül'le bugün de başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size birazcık yemekten bahsedeyim istiyorum. Tarih öncesi atalarımızın bizlere en güzel mirası belki de insanlar acaba yemek yapmayı nasıl keşfetti dersiniz. Yemek pişirmek dediğimizde insan uygarlığının en önemli parçalarından bir tanesi. İnsanların binlerce yıldır uyguladığı güzel ve karmaşık da bir sanat da diyebiliriz. Peki ama her şey nasıl başlamış olabilir? Atalarımız yemek pişirme sanatını nasıl keşfetmişler acaba? Bugün size yemek pişirmenin keşfi ve evriminin ilginç yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Belki de oldukça hoşunuza gidecektir. Bilinmez bunu ancak programın sonunda fark edeceğiz. Öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim mi? Ne dersiniz?

Gül Güne Gül'le de bugün size insanların yemek yapmayı nasıl keşfettiğini anlatarak başlamak istiyorum programa. Şimdi tarihçiler ve antropologlar milyonlarca yıl önce atalarımızın yemek pişirme pratiğine basit ama önemli bir keşifle başladığına inanıyor. Ateş. Alevlerin büyüleyici dansı sadece sıcaklık ve yırtıcı hayvanlardan korunma sağlamakla kalmamış, aynı zamanda atalarımızın yiyecek tüketme şeklini de elbette değiştirmiş. Ateşin etrafında bir grup insan düşünün ve bir parça et ya da kök yanlışlıkla ateşin içine düşüveriyor. Sonuç mu? Tabii ki dönüşmüş, daha lezzetli bir yiyecek maddesi. Zamanla deneme yanılma süreciyle ilk insanlar ateşin yiyeceklerini daha lezzetli, çiğnenmesi ve sindirilmesi daha kolay hale getirebildiğini fark etmeye başlıyorlar. Yemek pişirmek aynı zamanda tabii gıda muhafazasında önemli de bir rol oynamış. İşte tütsüleme, kurutma ya da daha sonra konserve gibi teknikler yiyeceklerin daha uzun süre saklanabilmesini sağlamış. Bu da tabii kıtlık zamanlarında oyunun kurallarını bir parça değiştiriyor. Ama yemek pişirmenin faydaları lezzetin ötesine geçmiş. Çünkü pişirilmiş yiyecekler biliyorsunuz atalarımızın sağlığı ve hayatta kalması üzerinde düşündürücü de bir etkiye sahip. Besin maddelerinin kolay bulunması ve emilimini arttırarak vücudumuzun hayatta kalmasını ve büyümek için gerekli enerjiyi ve kaynakları kazanmasını da kolaylaştırmış. Peki pişirme teknikleri nasıl gelişti derseniz, onu da konuşuruz elbette şarkıların sonrasında. Gel ya.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar yemek yapmayı nasıl keşfettiği anlatıyorum size. Az önce pişirme tekniklerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi atalarımız ateşi evcilleştirmede ustalaştıkça tabii farklı pişirme tekniklerini de denemeye başlıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi en eski pişirme biçimleri muhtemelen işte kavurma, yani açık ateşte pişirme ya da ızgara diye düşünebilirsiniz. Sıcak taşlar üzerinde pişirme yöntemi kullanılıyormuş çünkü. Yaklaşık 20 bin yıl önce çömlekçiliğin ortaya çıkışı da yemek pişirme konusunda bir kez daha devrim yaratıyor elbette. Çömlekçilik kaynatmayı mümkün kılıyor çünkü. Bu da çorba ve güveçte tahılların pişirilmesine kadar yepyeni bir mutfak olanakları dünyasının kapılarını açıyor sonuçta. Haşlamanın yanı sıra bir başka çok yönlü pişirme yöntemi olan fırınlama da ortaya çıkmış. Şimdi başlangıçta yassı ekmekler sıcak taşlar veya küller üzerinde pişirilirmiş. Daha sonra da fırınların icadı daha karmaşık unlu mamullerin önünü açıyor elbette. Keşke açmasa mıydı desem, bilemedim. Bu konuyu da başka bir programda konuşuruz. Glutenin zararları biliyorsunuz, her gün konuşulan bir konu sonuçta. Pişirme kaplarının gelişiminden de biraz bahsedeyim size. Pişirme tekniklerinin evriminde etkili oluyor. Toprak kaplar ve taş ızgaradan demir tavalara ve modern yapışmaz tencerelere kadar her yenilik mutfak olanaklarının alanını elbette genişleten bir şey. İnsanlar dünyaya yayıldıkça yerel kaynaklar, işte iklim ve kültürden etkilenen pişirme tekniklerinde bölgesel farklılıklar da ortaya çıkmış. Mesela Kuzey Kutbu'ndaki Inuitler büyük ölçüde çiğ ve fermente gıdalara güvenirken, daha sıcak iklimlerdeki topluluklar yiyeceklerini korumak ve tatlandırmak için karmaşık baharat karışımları ve pişirme teknikleri geliştirmişler. Yemek pişirmek kültürel kimlik ve sosyalleşmede kilit bir rol oynamış anlayacağınız. Ve nesiller boyunca aktarılan geleneksel tariflerde atalarımızın hikayelerini anlatırken toplu yemek pişirme ve ziyafet çekme uzun zamandır sosyal bağ kurma faaliyetleri olarak hizmet ediyor. Yemek pişirmenin keşif yolculuğu aslında insan merakının, yenilikçiliğinin ve hayatta kalma içgüdüsünün de bir kanıtı galiba. Ateşin o dönüştürücü gücünün tesadüfi keşfinden karmakarışık pişirme tekniklerinin ve araçlarının geliştirilmesine kadar yemek pişirme sanatı bir kültür işi, coğrafya işi, teknoloji tarafından şekillendirilerek de gelişmeye devam edecek gibi. Biraz da size eski Türklerin mutfak geleneklerini anlatmak istiyorum ama elbette aralarda güzel şarkılar da dinleyelim.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9000 metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİR üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: En iyi müzik, en iyi program.

Türklerdeki mutfak kültürünü anlatacağımı söylemiştim bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Şimdi her toplumun bulunduğu çevre ve ekonomik şartlar neticesinde belirli bir yemek kültürü var biliyorsunuz. Yiyecek temini insan hayatı için hafife alınamayacak kadar önemli bir mesele olduğu kadar devletin başında bulunan Hakan'ın da halkına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer alması sebebiyle ciddiyet gerektiren de bir konu tarihe bakacak olursanız. Buna örnek olarak Orhun abidelerinde aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim ifadesini gösterebiliriz. Eski Türkler yiyeceklerinin büyük çoğunluğunu ekonomilerinin temeli olan hayvancılıktan sağlıyor biliyorsunuz. Özellikle hayvanların etinden yararlanmakta olup kesilen hayvanlarda dikkat ettikleri husus erkek olması. Çünkü bu sayede hayvanların çoğalması engellenmemiş oluyor. İşte attan aygır, deveden buğur, koyundan koç, keçiden erkeç kesiliyor. Türkler genelde at ve erkeç etini tercih ediyorlar. Erkeç etinin önemli olduğu erkeç eti ilaç olur, keçi eti yel olur şeklindeki atasözü de ifade ediyor. Türkler tarihe baktığımızda eti hem taze olarak tüketiyor hem de konserve yaparak daha sonraki ihtiyaçlarında kullanıyorlar. Konserveye baktığımızda konserve yapmayı öğrendikten sonra diğer milletlere de bunu öğrettiklerini görüyoruz. Ayrıca Çin'e ihraç edilen ürünlerde et konservesi de önemli bir yere sahip. Yine tarihin tozlu sayfalarında hemen hemen her Türk atlısının yanında azık olarak bir et parçası bulunuyor. Kaynaklarda belirtilene göre Türkler tuzlanmış bir et parçasını bir beze sararak eğerlerinin altına koyuyorlar. Burada ezilen et atın hararetiyle böyle içten yanarak adeta pişiyor ve bu et ihtiyaç halinde hazır yiyecek oluyor. Hatta bunun pastırma olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Yine etten çeşitli yemekler yaptıklarını biliyoruz. Öncelikle etin parçalanmadan pişirilmesi gerekiyorsa bunu ateşe çevirerek pişiriyorlar. Buna ek olarak kuzu çevirme diyebilirim. Aynı zamanda avlanan hayvanlar da ateşte çevrilerek pişiriliyor. Ateşte çevirerek pişirmenin yanında ateşe veya küle gömerek de yemekler yaptıklarını görüyoruz tarihe baktığımızda. Kapama adı verilen bir yemek var mesela. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği bakımından tercih edilen bir yemek. Ayrıca eti sucuk kavurma ve haşlama şeklinde de pişirip yemişler bütün bir tarih boyunca. Elbette anlatmaya devam edeceğim. İki güzel şarkının sonrasında.

Şimdi yemek kültürü biliyorsunuz bir toplumun sosyal ve siyasi durumuyla oldukça yakından ilgili oluyor. Türklerde de bu durum görülmüş aslında. Türk Hakan'ı verdiği büyük ziyafetlerde eski adıyla toylarda hangi boyun etin neresini yiyeceğini belirliyormuş. Ve buradaki hakkını kaybeden boy otlakta ve devlet kademesindeki yerini de kaybetmiş oluyormuş. Türklerde etin besin kaynağı olarak ne kadar önemli olduğu Oğuz Kağan destanında pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu şeklinde belirtiliyor mesela. Et yemeklerinde bugünkü söylemiyle paçada önemli bir yemek. Bu yemek için Orta Asya Türkleri tapık süngük derlermiş. Bu arada Türklerin tarihte domuz yemediğini görüyoruz. Hiç bu şekilde beslenmemişler. Uygur Hakan'ı Arslan Han'a elçi olarak giden bir Çinli Uygurlarda zenginlerin ve orta halli insanların farklı et yediklerini söylemiş ama domuzdan hiç bahsetmemiş. Eski Türklerde at eti önemli bir besin kaynağı olduğu halde canlı kurban olarak seçilen atların ve diğer hayvanların etinden ve sütünden yararlanılmadığını görüyoruz. Yük hayvanı olarak dahi kullanılmamış tarihte. Bu arada Türkler hayvanların sadece etinden yararlanıyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu konuyu da konuşacağız ama şarkıların sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak mutlan itirazında red kararın gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetlemeye yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlü Erde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerine yer verdi. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 200...
7: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni.

Gül Güne Gül'le de eski Türklerdeki mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum size. Türkler hayvanların yalnızca etinden değil, sütünden de yararlanmışlar. Bunu da anonsun öncesinde söylemiştim. Elde ettikleri sütten peynir, yoğurt, çökelek, tereyağı, ayran gibi ürünler imal etmişler. Sütten elde edilen yoğurt, Türkler tarafından bulunan yoğurt oldukça önemlidir biliyorsunuz. Aynı zamanda sütle ilgili Türk mitolojisinde örnekler de var. Şamanların mesela hastalarını pişmiş sütle tedavi ettiğini görüyoruz tarihte. Sütten yapılan ve Türkler için milli içecek olarak kabul edilen kımız ayrı bir öneme sahiptir. Kalori oranı oldukça yüksektir. Kısrak sütünden elde edilir. Kısraktan sağılan süt önce

bir tulum içinde toplanır ve bu tulum dolunca da sütün içine kor adı verilen kımız mayası ve biraz kımız ilave edilir. Bundan sonra ağzı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılır ve çadırın bir yerine asılır. Tulumun içerisindeki süt 15-20 günde hazır hale gelir. Türkler kımızı bol bol içmişler ve gelen misafirlere de ikram etmişler. Ayrıca sütten elde edilen peynir de yine tulumlara basılarak saklanmış ve böylece daha uzun süre kullanılmış. Tuluma basılmayan peynir de gündelik taze olarak tüketilmiş. Türkler bu arada sütten kurut da yapmışlar. Hani eski Türkler her ne kadar atlı göçebe toplum olarak hayatlarını sürdürmüş olsalar da tarım alanları da az da olsa bulunmuş ve ithal olarak tarım ürünleri de besin maddesi olarak kullanılmış. Bunların başında mesela ekmek yapımında kullanılan buğday geliyor. Buğday ekmek yapımında un haline getirilerek kullanıldığı gibi haşlanarak yemek de yapılmış. Ayrıca kavurma suretiyle bugünkü çerezler gibi de yenmiş. Buna o dönemde kagurmaç ya da kavurmak demişler. Anadolu'da genelde biliyorsunuz kavurga adıyla bilinir.

Size eski Türklerin mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum. Türklerin sevdiği yemeklerden de biraz bahsedeyim isterim. Çorba ve etli yemekler en başta geliyor. Tutmaç mesela Türk sofralarında ayrı bir öneme sahiptir. Zaten bunu herkes bilir. Bu yemek de tıpkı yoğurt gibi Türklere özgü yemeklerden bir tanesi. Bugünkü Türk toplumunda çok sevilen mantının da hemen hemen aynısı. Türk toplumunun yorumuna göre tutmaç ismi tutma ve aç gibi kelimelerin birleşmesinden meydana geliyor. Yani aç tutmayan daima tok tutan yemek anlamında. Tutmaç son derece besleyici de bir özelliğe sahip. Kaşgarlı Mahmut'un ifadesine göre tutmaç insanın vücudunu kuvvetlendiriyor ve yüzüne sağlık alameti olarak kırmızılık veriyor. Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra onların beslenmelerinde tarım ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Özellikle Çin kaynaklarında Uygurların tarımsal ürünler ürettiğine dair kayıtlar da mevcut. Uygurlar karpuz ekmesini biliyorlarmış mesela. Uygurların karpuzculuğu hakkında Çin kaynaklarında sık sık kayıtlarda geçiyor. Yine Uygurlara ait olan bölgelerde üzüm bağları olduğunu da yazıyor tarihi kaynaklar. Çin'e üzüm teveyi buradan gitmiş. Aynı zamanda bezelye ve baklanın Uygur diyarında bol miktarda yetiştiğini de yine Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Uygurlarda meyvecilik de ileri düzeyde olduğu için bunun ticaretinin yapılmakta olduğunu da kaynaklar bize söylüyor. Meyvelerden üzüm, ayva, elma, erik gibi meyveleri tanıyan ve bunları tüketen Türkler meyveleri taze olarak yedikleri gibi kurutarak daha sonra yemeklerin yanında hoşaf olarak da kullanmışlar. Aslında günümüzde de eski Türk mutfağının yansımaları hala devam ediyor. Bunu da konuşalım ama şarkıların sonrasında.

Eski Türklerle mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi az önce demiştim ki günümüzde eski Türk mutfağının yansımaları hala devam ediyor. Yemeklerde öncelikle çorba önemli bir yer tutar biliyorsunuz bizim kültürümüzde. Ve sofranın açılışında çorba mutlaka olur. Eski devirlerden beri var olan çorbalardan bir tanesi de tarhana çorbasıdır. Hem lezzetlidir hem besleyici özelliğiyle meşhurdur. Hemen hemen herkes tarafından da sevilir değil mi? Daha sonra ana yemek olan genelde etli yemek ya da sebzeli etli yemek de sofraya konulur. Türklerde et yemeklerinin yanında pilav da tarihte yenmiş. Yemeklerin yanında kuru meyvelerden yapılan hoşaf ya da çeşitli sebzelerden yapılan turşular da yemeğe ayrı bir lezzet katmış tarihte. Yine günümüzde de o turşular yemeğe aynı lezzeti katmaya devam ediyor farkındaysanız.

0: bitti. Sanırım zor toplanırız bu defa.
1: Gülgüne güllü.
0: Belki.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
3: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün eski Türklerdeki mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Yemeklerden sonra yenen tatlıları da biraz anlatmak istiyorum size. Tatlı olarak genelde hamur işi tatlıları tercih ediyor Türkler, eski Türkler. Sofralarda hoşmerim veya helva gibi tatlıların ayrı bir yere sahip olduğunu kaynaklar yazıyor. Özellikle helva biliyorsunuz Türk toplumunda öne çıkan bir tatlıdır. Kış geceleri yapılan helva sohbeti adı verilen bazı toplantılar vardır ki bu toplantılar gerçek bir toplantıya dönüşmüştü. Bu helva toplantıları Osmanlı döneminde de devam etmiş. Ayrıca ölen kişinin ardından helva dağıtılması da eski yuh törenlerinden kalma bir gelenek. Türk toplumu için biliyorsunuz ekmek de ayrı bir önem arz eder. Kırgızlar arpa, buğday, yulaf ve darı türünden hububat ekimi yapmışlar zaten. Onları şimdi adı bilinmeyen bir tür ayak değirmeniyle öğütmüşler. Ayrıca buğdaydan yapılan bulgur da hani Türk mutfağında son derece önemlidir. Yemek kültüründe bahsedilen pilav esasında bulgur pilavıdır. Normal beyaz pirinç pilavı değildir. Yine aynı zamanda buğdayın öğütülmesi sonucu elde edilen undan yapılan ekmeğin bazlama, yufka, kete gibi çeşitleri de bulunur. Az önce bahsettiğim yiyeceklerden başka örnekler vermem gerekirse akıtmaçı anlatmak isterim size. Bulamaçı, keşkeki, samsayı ama

Gül Günegül'le de eski Türklerle mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Farklı farklı yiyecekler var. Akıtmaçtan bahsetmek istiyorum size. Saç üzerinde yapılan hafif bir hamur yemeği. Şimdinin krevi de diyebiliriz aslında. Deve veya koyun sütünden yapılıyor. Deve veya koyun doğurduktan sonra ilk süte ağın ya da ağız denilir. Bu sütün unla karıştırılmasından sonra saç üzerinde pişirilmesiyle yapılan bir yemektir bu. Yine eski Türkler bulamaçı da çok yemişler. Un, yağ ve yoğurtun karıştırılmasıyla yapılan bir yiyecek bu. Kaşgarlı'da bula pişirmek anlamına geliyor. Keşkek vardır mesela, hala bugün birçok yörede yediğimiz keşkekler. En iyi buğday ve etle pişirilerek yapılır. Delikanlılar tarafından pişen et kepçelerle dövülür ve lastik gibi olunca üzerine kırmızı biber eritilmiş yağ gezdirilerek dökülür. Pek çok yerde buna hersek de deniliyor. Bu da yine eski Türklerden kalma bir yiyecek. Samsa'dan da bahsedeceğimi söylemiştim. Uygur Türkleri kuru bohça şeklinde bir hamur yemeğine bu adı veriyorlar. Ayrıca Türkiye'de samsa tatlısının var olduğu ve Bulgaristan Türklerinin baklava dilimine samsa adını verdiklerini de biliyoruz. Hayatın devamını sağlayan günlük yemek içecek faaliyetleri toplumun gerçekten kültürel özelliklerinden etkileniyorlar. Bununla beraber bu faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı yine kültür tarafından belirleniyor. İşte beslenme alışkanlıklarının kültürün özelliklerini içinde barındırdığı da söylenebilir değil mi bu noktada? Türklerde de yeme içme kültürü toplumun beslenmesiyle ilgili tercih ettiği hayat tarzını ifade ettiği gibi hani bir düzeni, bir adabı bulunan sosyal ve siyasi bir içeriğe de sahip aynı zamanda. Yeme içme tarzı ve beslenme alışkanlığı sofra adabının işte insanların sosyalleşmesinde önemli bir yeri olduğunu da bize gösteriyor. Türklerde yemek yenirken bütün aile bireylerinin hep bir arada olmasına özen gösterilmiş tarihte de. Böylece aile bireyleri arasındaki bağlar daha da güçlenmiş. Eski Türkler bulundukları Orta Asya'nın iklimine karşı dayanıklı olmak için beslenmelerine hep dikkat etmişler ve bu sayede de hayatta kalmayı başarabilmişler. Ben

Anlatacaklarım bitmedi ama süremiz bitti. Bugün de geldik bir Gül Güne Güllen'in daha sonuna. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Mesut'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülke.
6: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
4: Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Radyo Ülke 24 saat.

0: ülkü.
1: Beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri, sanki yaşa.

0: Telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
8: Radyo Ülke.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Uzatma ellerini, tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam, alamam yüreğini denizlerime, sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu, hayal kurma boşuna, gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem, hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu. Çaresizlik ne garip şey, bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

su gibi akar mı? Gençlik önüne set mi olur? Yakar sensiz yıllar. Üstüme hayalin yağar, yağmur yağmur. Bilirim şimdi bensiz, seni bulduğum yerdesin. Ne tadı var ki ben olmadan anıların? Adını bir ben bilirim yeter, kimse bilmesin.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bir gün ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrar döner misin? Döner misin be gamsız? Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman,
0: her yerde,
1: radyo öykü.

0: sendin bu hayatta ilk sevdiğim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğimi söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız derin yarayı.
1: Her zaman, her yerde.

Vay gülüm vay, derde mi yanarsın sevdaya mı? Ne yanarım bilir misin güzel kız? Hani beni görüp de o suratına sıçın var ya, hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim. Sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezler. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne bir heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk var ya, bendeki bu aşk.

böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin, başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.